0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Hallo, wir sind Radio Grille und du bist auch da.
2: Das vielleicht. Ist sehr wahrscheinlich.
3: Queer auch im Sinne von Querlesen, alternative Erzählungen zu finden, alternative Narrative zu entwickeln.
4: A força da mulher sapatona. A força da mulher sapatona.
5: I liked especially how there are different gay guys. They didn't take one gay guy and made it as a stereotype.
1: Es ist wirklich was unglaublich Gutes dabei rausgekommen.
6: Radio Grille, Radio Cricket, Radio Capriccio, Radio Caprizli.
7: Jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
0: Im Unterschied feministisch und queer. Auf Orange 94.0.
8: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
9: 19 Uhr.
10: Qualle 19.
11: Queeres Radio für alle.
9: 20 Uhr.
12: Sie hören Fresh Vibes auf Radio Orange 94.0 aus Wien.
9: 21 Uhr
13: Radio Risotto.